FM.

FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.

Sanayi'sine sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: kızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler. Hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Yeni arayın.

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. The Morning.

Kids FM. Derulo.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

FM.

0: reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Ev.com. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

FM.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulacağımları kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Dijitürk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka Bein
2: Sports'ta. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kırmızı.

Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.

0: Reklam.
1: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs, 444-7733.
5: Bu sezon bir başka.
6: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Good morning.
9: Yo.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Mazi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Working, driving, running, or flying.
2: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: XFM breaks all the rules.
1: Music.
2: The kicks the ass.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
5: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
6: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
7: Dance FM covers your passion.
8: Covers your passion.
7: Your lifestyle.
8: And your music on one station. Release the sound.
7: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music, music

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum, camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta. Vodafone.

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka Bein
2: Sports'ta. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, Görkem

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

www.fornaset.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11. The voice, the sound, the soul of you.

0: Reklam.
1: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
4: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
5: Working, driving, running, or flying.
6: Whatever you do, take the sound with you.
5: Release the sound.
6: Dance FM.

0: with Aykut.
1: Afternoon It Mix'te Dance FM'de Perşembe öğleden sonrasını yaşıyoruz. Keyifli dakikalar hepinize. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. To The Floor'la yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez Tolo bize eşlik ediyor. Yine sevdiğimiz parçalarından biri. Şimdi Dance FM'de bizimle buluşuyor.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Let's FM Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura en deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
5: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun,

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Aykut.
1: David Teams Rain Dance'de Dans FM'de bizimle buluştu. Herkese keyifli dakikalar bir kez daha. Anneli Chopa ve Imagine Dragons'la devam ediyoruz. Uzun bir süredir playlistimizde olan hitlerden biri. There You şimdi Dans FM'de.

competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs.

Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound.

0: with Aykut.
1: DJ Goja ve Michiko özellikle sosyal medyada bu parça yine viral olmayı başardı. Çok fazla kullanılıyor ve playlistimizin de üst sıralarında yer alıyor. Onu uğurladık, şimdi Lisa ile devam ediyoruz. Yanında Anita ile birlikte Goals Dance FM'de. Yes, I'm gone.

0: at work. Release the sound. Dance FM.
1: Yeah. Nah.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Oo, pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Mmm. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: with Aykut.
1: Kuavo'dan Trans Walk It Down Dance FM'de bizimle buluştuğu podcastlerimiz için, en son müzik haberleri için ve her tarza uygun web radyolarımız için kullanmanız gereken adres energyplay.com. Georgia Smith şimdi Perşembe öğleden sonrasını keyiflendiriyor. I Light, You Light.

Kids FM.

0: with Aykut.
1: Olivia Dean ve Man I Need Dance FM'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Uzun bir süredir playlistimizde olan hitlerden biri. Bu kez Damon Marley vokalleriyle Capleton ve Babylon So Evil bize eşlik ediyor. Dance FM'desiniz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Get a mindset. Laugh and hate you. Laugh and hate you. Get strong alongside Junior.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum canları kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs, 444-77-33. Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
3: Dance FM breaks all the rules. Music. The kicks the ass.

Dana ile birlikte Shine'la bizimle buluştu. Konuğumuz oldu. Playlistimizde yine üst sıralarda yer alan hitlerden biri David Guetta'da. Müzik dünyasında son yıllarda yine etkili çalışmalarını bizimle buluşturuyor. Peggy Gou ve Ira Starr bu kez konuklarımız. Woman şimdilik bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: Outside ve Koi Lore ile yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Afternoon Mix'te Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Medusa ve Khalid ile devam ediyoruz şimdi. Hafta sonuna yaklaşırken hafta sonunu alımsatan parça Weekend Dance FM'de.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
3: Yeni arayın.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Aykut.
1: O Deal ve Georgia Smith Coming Home'la Dance FM'de bize eşlik etti. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Lil Nas X'le devam ediyoruz şimdi. Dance FM'de Hotbox.

0: reklam.
1: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka beIN
2: Sports'ta. Böyle fiyat olmaz diyenlere BAYIK Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili BAYIK X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
3: BAYIK, always be with you.

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon It Mix'te Hücül ve I'm Moving to the Sun sonrası yine harika bir parça bizimle buluşuyor. Öncesinde ufak bir hatırlatma, birazdan Ece mikrofonda olacak ve harika parçalarla eve dönüş yolunda yine bize eşlik edecek. Bumpala şimdi Dance FM'de.

0: FM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: Hear me.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ve 15 Ekim tarihler şaka maka Ekim ayını yarılamışız bile. Hızlı geçiyor sanki, bir anda pat diye 2027'ye ulaşacağız gibi duruyor. Hadi bakalım sağlıkla, kolaylıkla, güzellikle gelsin. Yeni yıl, yeni aylar, yeni günler. Ve Secret Dance'da bugün konuşacağımız çok güzel konular var. Hepsini sizler için hazırladım, derledim, toparladım. Ve şimdi de buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Ben Ece Kanmaz, 18'e kadar birlikteyiz.

0: Yaz Sayı'na haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında, Aveon sigorta.
5: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
0: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
6: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
7: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. İngiliz şarkıcı Ray, oyuncu Michael B. Jordan'la aşk yaşadığı yönündeki söylentilere artık yanıt verdi. İkili Ağustos ayında Kaliforniya'da bir Luna Park'ta böyle trene binerken görüntülenmişti ve bu fotoğraflar aşk iddialarını gündeme getirmişti. 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısında konu hakkında konuşan Ray, Michael B. Jordan'la gizli bir proje üzerinde çalıştığını ve bu konuda fazla konuşmayacağını söyledi. Aşk iddiaları sorulduğunda ise esprili bir yanıt veren Ray, "Hayır, biz sadece Luna Park trenlerini seven arkadaşlarız," dedi. Ray, MTV gecesinde I Will Overcome ve Where Is My Husband şarkılarını seslendirdi. Daha sonra Adam Lambert, Somber ve Teddy Swims ile birlikte George Michael anmasına da katıldı. Başarılı şarkıcı ayrıca 3. albümü için de dikkat çeken bir plan açıkladı. Ray, aşık olana kadar yeni albümü için tek bir şarkı bile yazmayacağını söyledi. Albümün adının ise şimdiden belli olduğunu açıklayan Ray, projesini And Then She Fell In Love olarak adlandıracağını duyurdu. Yani iki ihtimal var. Gerçekten aşk iddiaları yok ya da yeni bir aşka adım attı ve şimdi de artık yeni aşkı için bir albüm hazırlığında. Bakalım, göreceğiz ilerleyen günlerde. Ne kadar böyle inandırıcı gelmese de olabilir deyip geçiyoruz. Magazin Dünyası sanatçılar

0: dip on a. I got way too much. I can't keep it on a low. I got way too much. I got way too much.
1: Something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
2: Secret Dance with AJ.
3: Kıbrıs'ın bir numarası Dans FM'desiniz. Rock müziğin efsane isimlerinden Rod Stewart 60 yılı aşkın kariyerinin ardından sahnelere veda edeceğini açıkladı. 81 yaşındaki İngiliz sanatçı veda vakti geldi diyerek son turnesinin tarihlerini duyurdu. Stewart'ın Final Encore adını verdiği veda turnesi gelecek yılın Nisan ayında İrlanda'da başlayacak ve 24 Temmuz'da Almanya'daki konserle sona erecek. Sanatçı yaptığı açıklamada uzun süre düşündükten sonra gelecek yılın son turnesi olacağını belirterek hayranlarına yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etti. Stewart geçtiğimiz ay geçirdiği kalp ameliyatının ardından Amerika turnesindeki bazı konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Daha önce de üst solunum yolu enfeksiyonu, larenjit ve ses tellerindeki zorlanma nedeniyle bazı konserlerinden çekilmişti. Final Encore turnesinin İngiltere ve İrlanda ayağındaysa 1980'lerin hitleriyle tanınan Howard Jones, Rod Stewart'ın ön sanatçısı olarak sahne alacak. Böylece Rod Stewart 60 yılı aşan müzik kariyerini son bir dünya turnesiyle noktalamaya hazırlanıyor. Üzücü bir veda ama 80 yaşında.

0: reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
5: Yeni aracı

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance Room hızıyla devam ederken şimdi biraz müzik dünyasından uzaklaşıp birbirinden şaşırtıcı birkaç bilgi vereceğim sizlere. 1897'de Indiana'da pi sayısının yasal değerini 3.2 olarak belirlemeye yönelik bir yasa tasarısı gündeme gelmişti. Thomas Edison ise çocuklarından ikisine Morse alfabesindeki sinyallerden esinlenerek Dot ve Dash lakaplarını vermişti. Bir insanın yılda yaklaşık 6 milyon kez göz kırptığı, öksürük sırasında tükürük damlacıklarının ise saatte 25 ile 50 mil hızla yaklaşık 6 metre uzağa ulaşabildiği belirtiliyor. 2008'de ise cep telefonundan uzak kalma korkusu için nomofobi kelimesi ortaya çıkmıştı. Alfabeye eklenen son harfin J olduğu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Ayrıca İskoçya'nın ulusal hayvanı da gerçek bir hayvan değil, tek boynuzlu at. Mark Twain, Halley kuyruklu yıldızının görüldüğü 1853'te doğdu ve 1910'da kuyruklu yıldız yeniden gökyüzündeyken hayatını kaybetti. Güvercinlerin Picasso ve Monet tablolarını birbirinden ayırt edecek şekilde eğitebildiği, zürafaların ise memeliler arasında en yüksek kan basınçlarından birine sahip olduğu belirtiliyor. Bir diğer ilginç bilgi, Özgürlük heykelinin ayakkabı numarası yaklaşık 879. Beethoven'ın ise kahvesini hazırlarken tam 60 kahve çekirdeği kullanmaya özen gösterdiği anlatılıyor. Ve son olarak Plüton'un adını 11 yaşındayken öneren Venetia Burney, yıllar sonra bu gezegenin cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasına tanıklık etti. Yani dünya ve tarih gerçekten de tahmin ettiğimizden çok daha ilginç. Arada sizlerle bu tarz bilgileri buluşturuyorum. Keyif aldığınızı düşünüyorum ve Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'a yeni bir saate an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Tarihler 15 Ekim, Ekim ayını yarıladık ve bir hafta sonu daha yaklaşmakta ve sizlerle çok keyifli konular paylaşmaya devam ediyorum. Trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda biraz daha kulağınıza renk verecek bilgiler ve şarkılar sizlerle.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata. Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533-881-1999.
1: Bayık, always be with you.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne.

0: ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733. Bu sezon bir başka.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Elektronik müziğin dünyaca ünlü yıldızı David Guetta Londra'daki en büyük konserini vermeye hazırlanıyor. Ünlü DJ The O2'nun 20. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran 2027 Cumartesi günü sahne alacakmış. Guetta Londra'nın kendisi için her zaman özel bir şehir olduğunu belirterek burada bugüne kadarki en büyük konserini verecek olmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. 1999'da Millennium Dome olarak açılan, 2007'de ise The O2 Arena adını alan mekan bugüne kadar 3000'den fazla gösteriye ve 100 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. The O2'nun 20. yılı kapsamında David Guetta'nın yanı sıra Georgia Smith, Bensa Peters, Somber gibi isimlerde özel konserlerle sahne alacak. Guetta'nın Londra konseri aynı zamanda dünya genelindeki stadyum konserlerini kapsayan Monolith Tour kapsamında gerçekleşecek. Yani çok güzel bir konser olacak David Guetta'nın bu geceyi böyle anlamlandırması, taçlandırması çok ama çok özendirici. Eğer yolunuz düşerse o tarihlerde benden söylemesi.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Kardeş ve ebeveynlere dair aile WhatsApp grubunu şenlendirecek ilginç bilgiler vereceğim şimdi. En az hata yapma hakkını tanınan çocuk genellikle ailenin en büyük çocuğu oluyor. Bir araştırmaya göre ortanca çocuklar kardeşler arasında en güçlü sosyal becerilere ve en uyumlu kişilik özelliklerine sahip olma eğilimini gösteriyor. Araştırmalara göre bir annenin sesi yalnızca çocuğunu rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda stres hormonlarının seviyesinin kısa sürede düşmesine de yardımcı olurmuş. Büyük kardeşlerin %94'ü büyüdüklerinde küçük kardeşlerine vurdukları için pişman oldukları söylüyor. Yeni araştırmalar erkeklerin büyük çoğunluğunun ilk çocuklarının kız olmasını tercih ettiğini ve bu oranın %74'e ulaştığını gösteriyor. Araştırmalar erkek kardeşi olan kadınların kendilerini daha genç hissetme ve daha yüksek özgüvene sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Araştırmalar mizahın ebeveynlik sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu ve birlikte gülmenin baba ile çocuk arasındaki bağı güçlendirebileceğini gösteriyor. Araştırmalar kardeşleriyle aynı odayı paylaşan çocukların daha güçlü duygusal bağlar geliştirebildiğini gösteriyor. Ve bir araştırmaya göre çocuklarla evde vakit geçirmek birçok ebeveyn için işe gitmekten daha yorucu. Toksik aile ilişkilerine mesafe koyan kişiler zamanla daha düşük kaygı seviyeleri, daha iyi uyku kalitesi ve artan özsaygı yaşadıklarını bildirdi. Bir araştırmaya göre kız kardeşe sahip olmak, mutluluk, duygusal destek ve yaşam memnuniyetiyle ilişkilendiriliyor. Araştırmalar ilk doğan çocukların ortalama olarak kardeşlerinden biraz daha yüksek IQ puanlarına sahip olabileceğini gösteriyor. Çocuklar en yoğun duygularını çoğu zaman annelerine gösterir çünkü annelerini reddedilme korkusu olmadan streslerini dışa vurabilecekleri güvenli ve koşulsuz bir sığınak olarak görürlermiş. Araştırmalar ailenin en büyük erkek kardeşlerinin aslında aile içinde en çok drama çıkaran kişiler olduğunu gösteriyor. Eğer böyle kalabalık ailelere sahipseniz, kardeşleriniz veya abileriniz, ablalarınız varsa bu bilgileri paylaşıp yeni bir tartışmaya sebep olabilirsiniz. Ne yapıyorsanız yapın bu bilgileri ama ben sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim buldum camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
6: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
7: Dance FM covers your passion.
8: Covers your passion.
7: Your lifestyle.
8: And your music on one station. Release the sound.
7: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız ve şimdi sizleri dünya efsaneleri, dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Hızını anlatmayalım. Sen

0: Reklam.
1: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Digiturk Kıbrıs 444-7733.
5: Bu sezon bir başka Bein Sports'ta.
6: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Dance FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM, Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Kiss.
1: Reklam.
0: Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is the

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulut camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından... Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Why Dance FM?
6: Music is the answer.
5: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
6: Music. Music.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
5: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
6: No other choice.

FM.

0: reklam.
1: 5 kıta, 23 ülke, 279 milyon kullanıcının ardından Süper 5G Global Vodafone deneyimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'ta.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM. Hey.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

Roots FM, the rhythm of Cyprus.

FM.

competition, just strictly dance. Dance FM.